kanje lalela ke uNkulunkulu yalalela uyakuzwa wena ngizwa yini Faith project.